müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sadece hit müzik.
1: Kimi mutlu?

müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: hayalinizdeki araca sahip olmak. Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

aylara. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Tuğba Yurt burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Sonsuza Dek'le şimdi.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Like Kratos. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

müziğine sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Sefo burada. Hit şarkısı Kapalı Kapılarla kıvırsın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Konuşuyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülden burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise müzikseverlerden tam not alan çalışması. Sen anlamazsın da Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

durmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise ve Motive burada ön plana çıkan düetleri. Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerjide.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Melis Fis burada ön plana çıkan şarkısı Yat Kalk Dua Et'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

dinleyenlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin özel seslerinden biri Zeynep Bastık burada. Sevilen şarkılarından bir tanesi bundan böyle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Hafta içi her gün 10-13 saatler arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Keyifli ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Görüşmek üzere.

Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.com

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığı itibariyle harika bir cuma günündeyiz. Tarihler 29 Mayıs'ı gösteriyor. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım keyifli bir bayram oluyordur. Hafta içine denk gelmesi eminim hepiniz için çok keyiflidir. Tabii ki de bayram günü çalışanlar da var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Biz de sizin yanınızdayız. Enerji Keyfi olarak bugün de sizlerle çok güzel konular paylaşacağım ve çok güzel şarkılar hazırladım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Meyerist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyerist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyerist Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yemek yapmak kimileri için zorunludur, kimileri içinse tam bir tutku. Astrolojiye göre bu tamamen burcunuzla ilgili olabilir. İşte mutfakta adeta yıldızlaşan o burçlar. Önce toprak elementinden başlayalım. Lezzetin ustası boğa. Boğa burcu için mutfak demek keyif ve tat demek. Kaliteli malzemeler, yoğun aromalar ve tabii ki de özenle hazırlanan tarifler, özellikle tatlılar ve hamur işlerinde şov yapıyorlar. Bir diğer toprak burcu Başak. Detaycılık ve mükemmeliyetçilik onların işi. Tarifleri milim şaşmadan uygulayan Başak burcu, hijyen ve teknik konusunda mutfağın en disiplinli isimlerinden biri. Su grubuna geçiyoruz. Ev yemeklerinin kalbi Yengeç. Yengeç burcu için yemek yapmak bir sevgi dili. Çorbalar, pilavlar, anne eli değmiş gibi tarifler, onların sofralarında sadece lezzet değil, duygu da var. Ve son olarak hava elementinden sunumun sanatçısı Terazi. Terazi burcu için yemek gözle de hitap etmeli. Estetik sunumlar, renk uyumu ve şık sofralar onların imzası. Yani Instagram'lık tabaklar hazırlıyorlar. Kimi lezzetiyle, kimi tekniğiyle, kimi duygusuyla, kimi de sunumuyla öne çıkıyor. Ama ortak noktaları şu: mutfakta sıradan değiller. Belki de bu akşam mutfağa girme motivasyonunuz burcunuzda saklıdır. Eğer bu burçlardan olmayıp da böyle eli lezzetli olan burçlar varsa kanıtlayın, görelim diyeyim. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Çoğumuz en iyi fikirlerin zihnin en açık olduğu anlarda geldiğini düşünür. Ama psikolojik araştırmalar bunun tam tersini söylüyor. Özellikle Marie Wade tarafından yapılan çalışmalar yaratıcılığın aslında zihinsel yorgunluk anlarında arttığını ortaya koyuyor. Peki neden? Çünkü yorgun olduğumuzda beynin filtreleme sistemi zayıflıyor. Yani normalde mantıksız diye elediğimiz fikirler bu anlarda daha kolay ortaya çıkıyor. Bu da farklı bağlantılar kurmamızı sağlıyor. İşte tam bu noktada devreye aha buldum anları giriyor. John Conyers gibi araştırmacılara göre bu içgörü anları genellikle zihnin gevşediği, hatta biraz yorulduğu zamanlarda ortaya çıkıyor. İlginç olan bir diğer detaysa şu, yaratıcılık saatleri kişiden kişiye değişiyor. Sabah insanıysanız en yaratıcı olduğunuz zaman genellikle günün ilerleyen saatleri, gece kuşuysanızsa sabah saatleri sürpriz şekilde daha verimli olabilir. Yani sonuç şu, en iyi fikirler her zaman en verimli anlarda değil, tam tersine zihnimizin biraz dağıldığı, kontrolün azaldığı anlarda geliyor. Belki de sonraki harika fikriniz tam da yoruldum dediğiniz anda ortaya çıkacak. O yüzden yorulduğunuz anları es geçmeyin. Şöyle zihninize bir bakın. Belki çok güzel fikirler buldunuz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız, Salamis yolu, Kahve Dünyası ve

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Her ilişki bir anda bitmez. Çoğu zaman son sessiz sinyallerle yaklaşır ve bu sinyalleri bilimsel olarak ortaya koyan önemli bir isim var, John Gottman. 40 yılı aşkın araştırmalarıyla Gottman ilişkileri yıpratan 4 temel davranışı 4 atlı olarak tanımlıyor. Üstelik bu işaretler bir ilişkinin geleceğini neredeyse %94 doğrulukla tahmin edebiliyor. İlki eleştiri. Basit bir şikayet değil, doğrudan kişiye yönelen suçlamalar. Sen zaten böylesin gibi cümleler iletişimi hızla kırılma noktasına getiriyor. İkincisi savunma. Sürekli kendini açıklama ve karşı tarafı suçlama hali. Ama sen de ile başlayan cümleler çözüm yerine çatışmayı büyütüyor. Üçüncüsü duvar örme. Tartışma sırasında tamamen kapanmak, iletişimi kesmek. Bu durum karşı tarafta ciddi bir yalnızlık ve reddedilme hissi yaratıyor. Ve en tehlikelisi aşağılama. Alay etmek, küçümsemek, göz devirmek. Bu davranışlar ilişkinin temelindeki saygıyı yok ediyor ve geri dönüşü en zor hasarı bırakıyor. Özetle bir ilişkinin bitişi çoğu zaman büyük kavgalarla değil, bu küçük ama sürekli tekrar eden davranışlarla geliyor. Eğer bu işaretler sık sık karşınıza çıkıyorsa belki de ilişkiyi kurtarmak için doğru zamanı kaçırmamak gerekir ya da bitirmek için artık kolları sıvamanız gerekir. Maalesef biraz da acı gerçeklerden bahsettim, ilişkiler dünyasından. Radyonuz enerjidesiniz, doğru insan değilse hayatınızdaki kişi zaten çıkmak için bir bahane olacaktır bir gün.

0: yüzünden.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati karşılamış bulunmaktayız ve enerji keyfi 2 saat boyunca daha keyifli konularla, keyifli şarkılarla bu frekansa devam ediyor olacak. Bu arada herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Uzun bir bayram ve hemen akabinde yaz ayları start veriyor ki adımızda çoktan yaz başladı diyebiliriz. Ara ara bozulmalar olsa da havada ve enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Çok rüya görenler aslında daha mı şanslı? Yapılan yeni araştırmalar özellikle REM uykusunda yoğun rüya gören kişilerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi dinlendiğini ortaya koyuyor. Matt Walker ve ekibine göre REM uykusu sırasında beyin neredeyse uyanık kadar aktif, ama bu durum sandığımız gibi yorucu değil. Tam tersine beynin temizlik ve onarım süreci bu evrede zirve yapıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yoğun ve canlı rüyalar gün içinde öğrendiğimiz bilgilerin kalıcı hafızaya aktarılmasını hızlandırıyor. Robert Stickgold tarafından yapılan çalışmalara göre rüya gören kişiler yeni bilgileri çok daha hızlı öğreniyor ve pekiştiriyor. Üstelik bu sadece hafızayla sınırlı değil, araştırmalar sık rüya gören kişilerin daha yaratıcı olduğunu, problem çözme becerilerinin geliştiğini ve uyandıklarında kendilerini daha dinlenmiş hissettiklerini gösteriyor. Francesca Ciclerin'in çalışmalarına göre yoğun rüya gören bireyler hafıza testlerinde %20'den daha fazla başarılı. İlginç olan şu, beyin bu kadar aktifken nasıl daha iyi dinleniyoruz? Cevapsa beynin temizlik sistemi REM uykusunda beyin gün içinde birikirken zararlı maddeleri daha hızlı temizliyor. Yani aslında rüyalar zihnimizi yeniden başlatan bir sistem gibi çalışıyor. Eğer sık sık rüya görüyorsanız bu sadece bir tesadüf değil. Beyniniz gece boyunca sizin için ciddi bir bakım ve yenilenme süreci yürütüyor olabilir. Belki de sabah dinç uyanmanın sırrı gördüğünüz rüyalarda saklıdır arkadaşlar. O yüzden rüyalarda yoruluyorum diye bir kaide yok. Aksine beyin temizleniyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi'ndesiniz. Astroloji köşesinde bugün biraz sert bir konu var. Aldatılınca burçlar ne yapar? Aldatılmak herkes için zor ama verilen tepkiler burçlara göre ciddi şekilde değişiyor. Kimi anında bitirir, kimi sessizce içine kapanır, kimi ise stratejik davranır. Ateş grubuyla başlayalım. Koç anında patlar, düşünmeden söyler. Aslan burcu bir gurur meselesi bunu. Tabii ki de öfke büyük, affetme ihtimali düşük. Yay ise şaşırtıcı şekilde sakin görünür ama içten içe kopar ve hızla uzaklaşır. Toprak grubu daha kontrollü. Boğa sessizleşir ama asla unutmaz. Başak olayı analiz eder, detayları çözer ve sessizce bitirir. Oğlaksa duygularını gizler, mantığıyla karar verir ve geri dönmez. Hava grubunda farklı bir yaklaşım var. İkizler önce sorgular, sonra hızla soğur. Terazi dengeyi korumaya çalışır ama içten içe kırılır. Kova ise duygudan çok ilkeye bakar ve mesafeyi anında koyar. Su grubunda duygular zirvede. Yengeç içine kapanır, derinden sarsılır ama kopmakta zorlanır. Akrep sessizce öğrenir, asla unutmaz ve gerekirse intikam planı yapar. Balıksa en çok yaralanan, affedebilir ama içindeki kırık kolay iyileşmez. Yani tepkiler farklı olsa da ortak gerçek aynı, güven kırıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Belki de astrolojinin en net söylediği şey, sadakat her burç için vazgeçilmez tabii ki de. O yüzden her burç aldatılınca sinirlenir, üzülür, hayal kırıklığına uğrar. Umarım kimse bu durumu yaşamaz ve yaşatmaz diyelim.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Astrolojiden bugün bolca konularım var. Sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ve astrologlara göre gece uyuyamayan burçlar. Gece herkes için dinlenme zamanıyken bazı burçlar için tam tersi. Zihin susmaz, enerji bitmez, ilham zirve yapar. İkizler zihinleri asla durmaz. Yatağa girince günün muhasebesi yapılan plan, hatta alakasız fikirler bile sıraya girer. Uyku biraz zordur. Başak bir şey unuttum mu düşüncesiyle geceyi geçirir. Detaylar yapılacak. Listesi beyni sürekli çalışır. Kova gece onlar için ilham saatidir. Herkes uyurken onların zihni açılır, fikir üretmekten uyumayı erteler. Koç enerjisi hiç bitmez, gün yetmezmiş gibi gece de aktif kalmak ister, dinlenmek yerine harekete geçmeyi seçer. Uyuyamamak bazen problem değil, karakter meselesi, ama yine de kaliteli uyku için zihni sakinleştirmek şart arkadaşlar. O yüzden uyumaya çalışın, uykusuzluk güzel bir şey değil.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 29 Mayıs ve bir haftayı ve neredeyse bir bayramı, hatta bir ayı da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tarihler dediğim gibi 29 Mayıs. Tekrardan herkese iyi bayramlar, keyifli bayramlar diliyorum. Umarım gönlünüze göre bir bayram geçiriyorsunuzdur. Ve Enerji Keyfi bir saat boyunca daha sizlerle.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Hey!

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
5: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla bu bayram gününde Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bugün burçlardan böyle bayağı bir haber verdim. Karakter analizleri yapıyoruz ve yine bir burç analiziyle sizlerleyim. İntikamı asla unutmayan 4 burçtan bahsedeceğim. Bazıları yaşananı unutur, yoluna bakar ama bazı burçlar var ki unutmaz, sadece zamanı bekler. Unutmadım, sadece sıramı bekliyorum diyen o 4 burç. Akrep. Sessizdir ama her şeyi kaydeder, anında tepki vermez, doğru zamanı bekler ve tek hamlede etkisini gösterir. Boğa. Sabırlıdır ama biriktirir, uzun süre sessiz kalır, sonra öyle bir patlar ki geri dönüş olmaz. Oğlak, duygusal değil stratejiktir. İntikamını sözde değil başarıyla ve yükselişiyle verir. Yengeç, duygusal ama unutmaz. İntikamı bağırarak değil mesafe koyarak ve hissettirerek alır. Yani bu burçlar anlık öfkeyle hareket etmez. Onlar için mesele intikam değil dengeyi kurmak. Yani sessizlik bazen hiçbir şeyin bitmediğinin işaretidir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin ama bu burçlara. Kimse kimseye yanlış yapmasın ya. Burçlarla ilgisi yok. Artık gerçekten kötülük görmekten çok yorulduk. O yüzden gerek de yok. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Dediğim gibi bugün biraz böyle astroloji, biraz karakter analizleri yapmaya devam ediyorum. Bugün biraz da böyle zor karakterler konusuna giriyoruz şimdi. Astrologlara göre bazı doğum ayları var ki bu aylarda doğan insanlar daha mesafeli, daha güçlü ve haliyle biraz daha zor anlaşılır olabiliyor. İlk olarak Ocak doğumlular. Genelde ciddi, kontrollü ve mesafeli bir yapıya sahipler. Duygularını hemen açmazlar, güvenmeden yaklaşmazlar. Bu da dışarıdan soğuk algısı yaratır. Ama aslında içlerinde oldukça net ve güçlü bir karakter var. İkinci olarak Mayıs doğumlular. Bir gün çok sosyal, ertesi gün tamamen içine kapanık olabilir. Ruh halleri hızlı değişir, düşündüklerini direkt söylemeleri de bazen sert algılanabilir. Özgürlüklerine düşkün oldukları için de kolay kolay kontrol edilemezler. Ve son olarak Kasım doğumlular, listenin en güzemli grubu diyebiliriz. Duygularını içlerinde yaşarlar. Kolay kolay açılmazlar. Güven konusu onlar için çok kritik. Bir de unutmazlar. Yaşanan hiçbir şeyi kolay kolay silmezler. Ama şunu da unutmamak lazım. Zor olmak bazen güçlü olmak demektir. Zor, bu duygular, bu insanlar duvarlı olabilir ama aynı zamanda en sağlam karakterler de bu gruplardan çıkar. Yani mesele zor olmak değil, o derinliği anlayabilmek tabii ki de. Enerji keyfindesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz keyifli konularımla.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız daha renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik. Kavuşma.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs'ın katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bir haftanın ve hatta bir ayında sonuna geldik an itibariyle. Önümüzdeki hafta itibariyle yeni bir ayda, yeni bir tabii ki de haftada görüşeceğiz. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Böyle bayramınız keyifli geçsin, güzel geçsin ve hoşça kalın diliyorum. Yarın tabii ki de Pop 20'de buluşacağız. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bir Pop 20 listesiyle beraberiz. Enerji Keyfi'nin sonundayız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Beko Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Fresh enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Ya. Cilveli değil mi sanki bomba, tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

RG.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo.

0: by Kratos. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: değil.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji minimix minimix minimix Corinium sundu. Enerji minimix minimix
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: için.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.